0: O siya mga ka-vibes, tuloy-tuloy ang good vibes sa dito sa ating himpila dahil makakasama mo pa rin ang programang Good Vibes!
1: Good morning!
0: Dito pa rin yan with your kulit tandem.
1: Yeah, with your.
0: Yeah, with your kulit tandem na nagbabalik ng sukli. Ang mami mo kumakariba sa tao pero ang aura maariba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
1: ako sa mga name, baby!
0: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Bet na 92.3 FMR.
1: Favorite music radio, Kavibes!
0: Sang oras?
1: 5:25, perfect!
0: Para krope?
1: Tama!
0: Really?
2: Good vibes! Good morning!
3: Busot na naman ang mukha. Ang lupet!